Hoca yaveri, bu yurtta zamanı gözlegen madam, osmon bilan yolg'iz qolgan mahali, o'zining yulduzini

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Parça çabuksunuz. Malif çalıveriyle. Şimdi bir tanesi. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraş uyan. Bana Petrasyan konsertlerde kurşuyla parda uçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasya bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karasan. Bilesin ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksam bırakız. Dip koysam karsaya alıştı. Değil mi? İlahım hava ilanı. Kırp giletken gelip lan tabrikliyemiz. Hiç kaçan yüzüyleden külgü tabasım. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve askışıyla kuruktarlı oldu. Üçüncü oranını aldım. O özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmet edeyim. Geçen. Endip denar sana, köpçülük bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayi. Ya, köpçülük bir mesele bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçlar, ıskalan, rası kelişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bom. Kesin, ki. Şu bala bana bir tane sakı veremez. Ki o. Ya sen benim adı kuruyor musun? Özmeyi kurum ağabeyince. Ki. Otin ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylengen misin?
3: Yok.
2: Ne var ki uylenmedin?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanakı kızın yok kadar. Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladez, Lüboya. Maladez. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci koruna degen çok hayırlı. Bu yüzü çekrası, köçe tılı da başarı. Demek boşarı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koçlar. Kolup gitmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burun ya. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol, böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen katort işler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayrılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, biştek kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska çıçamız, ciccha. Paska çıçamız, ciccha. Bu albatta panca. Paska çıçıp gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapını kıskası tügül, aytilme gene, ne mi?
3: Bırın.
2: Bana biz, bülbül.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: hangame ustalere.
1: Kep kaliler mene Toşken döpüler var, Surxondaryo döpüler var, Qashqadaryo döpüler var, kep kaliler mene acayip döpülerimiz var.
2: Ana kızım ke, bitte diyenli döpü hap gitti, bu döpü yaman ki iskirip kaptı. Kanım,
1: assalamu aleyküm Atakan.
2: Ve aleyküm assalam, ve aleyküm assalam.
1: Atakan, kaysi döpüden beri?
2: En yana o, neme, ana o, kokan döpü müdür, uşanın o biyaka.
1: Kalamperliyse bari,
2: kalamperliyse. Ol uşanı, ay, ay.
1: Bana Atakan, kiyip görün kanı.
2: Kanı.
1: Oh, ana, Atakan. Yaraşta.
2: Vah.
1: Yaraşta.
2: Endi bu nechpul bo'ladi, bolam?
1: Otaxon endi ot bilan tiya bo'larmidi? Begonalarga 70 ming. Siz uchun 65 ming otaxon.
2: Oling. Bitta doppa 65 ming?
1: Ha, otaxon.
2: Qalang joydami?
1: Ha, ota.
2: Ha, bu 65 mingni bozorda qo'yib beryapti.
1: Endi otaxon qo'ydi boshqa kiyib bo'lmasa. Endi doppini maza qilib kiyib yurasiz sig'jonga.
2: Ey, yo'q, men doppingni olib.
1: Ey,
2: qalam shamolla qilganim. Yuray bolam, ketdi.
1: Ota jahli chiqmasin, bu yoqqa qarang. Ya, nima bu? Jahli chiqaveradi.
2: Endi 65 ming degandan keyin buni.
1: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingizni ichida ota.
2: Nima edi?
1: So'rayapman-da endi.
2: 80 deyapman, sen ham so'raverasan.
1: Ha, ota, yo'q, hazil yashagansiz. Nevaralardan nechta ota?
2: Endi nevara-chevaralar ko'p.
1: Aha.
2: Evaralar ham ancha-muncha bor, xudoga shukr.
1: Ha, ota. Erta uylangan ekansiz-da.
2: Endi bolam, erta ham uylanganim yo'q, kech ham uylanganim yo'q.
1: Qachon uylangansiz?
2: Ayni abitda uylanganman.
1: Ha, ota qara, boringizga shukr. Toshkentga nima xizmat bilan keldingiz?
2: Endi mana shu nevara qizimni o'qishga olib kelganman, bolam.
1: Xudo xolisa, qaysi o'qishga kiraman deydilar bu nevaringiz?
2: Endi bu sirtdan kiraman, sirtdan kiraman deydi. Men aytaman, ey, o'rtasidan kir, o'rtasidan kir deyman.
1: Ey, otaxon, soddasiz-da, otaxon, soddasiz. Abi, sirtdan kiraman degani zavuchniga kiraman degani.
2: Ya. Menga zavuch kerak emas. Bo'ladigan bo'lsa direktor bo'lsin.
3: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
1: Ne zaman bilesem keçe ülkem ülke doğat zorlayıp yığılıp kırdı.
2: Vay, tinçliyim mi? Ne mi bobdi?
1: Mahalladaki botır bilen uğruşuptu.
2: Ne mi? Yoma uğruptu mu?
1: Benim şuna kadıp oylayıp ülkemden sorusam, yo, menge işlerse kımadı dedi.
2: Onda ne mi? Doğat zorlayıp yığılıptı.
1: Çünkü ki botır hafı bulmasın digene kendi.
2: O zaman yaş borlarını koçada uğruşup yürüşüp cüddeyem canım gitip gitti. Ne mi kereki bari iken?
1: Ne zaman? O zaman küçüklerliğinde rast uğruşardın ki, esin de amorta.
2: Zato, hazır bu işimi teşegem ben.
1: Vay nazo, karagir, o kim bilen bir tabalı uruşu attı.
2: Ye, kanı, vay, yürü bize hem uruşamız.
0: İki dugana.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: radiosu de.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashsha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashshadan filyasi edi dillar-ku.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ey aileney, sanat, sahnenin arkasındaki hayat ondan da güzel. Talisafiyetli hatunları, ana şu kino arkalı bütün dünyaya meşhur olup gitti. Talisafiyetli hatunları yaman gapçı aileney. Dört da gapçı hatun beni yokumdan faydalanıp, bizi uyga bastırıp kırptı. Bizde hatunu çakırgan.
3: Hanife Bonu, Biyon Kelin. Hammani hatunu, hatunu, siz ötün mü?
2: Şu payet ben kırıp geliyordum, hatun beni körüp kaldı.
3: Ha dadası, Toshkan kitapsız mı? Hı? Siz Toshkan kitap kan bosangiz, ben hem Toshkan'a bormakçı. Sen ne baklasan? Ben Toshkan'a borup, yerini tekige kırmakçı. Ha niyetinge ötüsün seni. Hadi Toshkan'a borup, ne baklasan kıyın alıp, yerini tekige kıradigen bosan, şu talisafette tıkık boya kalayın dedim. Öyleyin, siz düşünmeyin. Ben Toshkan'a borup, yerini tekige kırıp, kataysa kırmakçı. Karan, metronu kalla çokmaydı. Kataysanı düşünmedi çalpak. Eşikler yapıladı degen gapni eşitsem, ölsem armağanım yok mani.
2: Hey! Hatır! Şart da kolundan uçta biskereye tartıp, ana darvazalar bekildi. Keyingi istense vuzingden köpeği desem bu muydu mi?
3: Yok bu muydu dedi.
2: Bu muydu bosa, ana bu uçbaşıngan bu muydu, bor zakonlu kiyin.
3: Ne mam ne ki ay dadası?
2: Ben kayırdan bilay. Çülkü tort. Ayakta ilk halişti yeçip beşe patin ke matin ke ki. Toshkan'a borup biz. Kişin okudu üstümüzden külmesin yana. Hay dadası dedi karan. Ayol kişi ihtiyatkor bularken. Toshkan'a kitap biz. Her ihtimalge kırışı deyip. Lazımam kogan üstten çülkün tortup de. Ana kızı lüp lüp güller bilen bir ayak buldu. Ayakta ilk halişti yeçip beşe gel. Oğul çeke deyip niyat koygen kızıl krasofkanı giyip de ilerleyim.
3: Dadası, okşadın mı dedi? Zakonni.
2: Oy! Ana yendi karan, Toshkan'a kesek, hemen kuzumuzda kotunda.
3: Dadası, ne madde yaptı? Mertim, vay düşmanla kore olma yaptı, içi yonaptı dedim.
2: Oy! Kotunda yürüyüşü vazgarıp kaldı bir pey.
3: Yürün dadası, bu mesela, yürün dadası.
2: Şah taşama, şah taşama. Adam da korkutma, iltimas kılamam ben. Vay aileney, bunda yıkılıp yürüyüş için bir kadı kamatan buluş gerek, hay mı? Bizdeki ketman dastaki okşap bakan. Koy dedim, hamma joyun şu yak. Kars etip aşık maşıkadan çıkıp geçse, şarmanda bulamış.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaka, bugün instatçı kaşlogumu yok atıp koydun.
5: Önüme, talebelerden soramadın mı?
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu birine adam ki bitti 5 baka koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
5: Ne?
2: Ustaz, kaşlogu o zikere mi, içindeki zikere mi dedi?
5: Doğru diyor, azadı. İçindeki kere mi, kaşlogun kere mi?
2: Kaşlogu'dan bakılama, içindeki koprak kere. Ozu pulden sıkılıp durunma.
5: Azaz, bilesem mi, şüphet bir hayalimge zor fikir geldi.
2: Kanaka?
5: Sen ve ben bir de gruh kılamızı, koşuk gülüyümüz.
2: Ay, Huda. Koşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bozarda yürüyen araba keçle, koşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eğlenişmekçi.
5: Hemen ne makıptı, zor ki. Zato, haşbaş digunca estradanın yorgun yıldızı bulamız.
2: O zorla kereyici hizmet kursatma genu?
5: Hemen seyemez ki.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Bir adam çölde sıkılıp çankaklıydı oturup yerkovlasa humçe topu alıptı. İşkalasa içiden tutun çıktı ve avaz. Abiningizge muntazirman. Siz kimsiz? Men Jimman. Tila tilagingni. Ah, men uyga borishni xohlayman. Ha. Student bo'lsangiz, priznoyingiz bo'lsa, avtobusda ketamiz. Yo'q, tez borishni xohlayman, tez. Juda ham tezman. Taksi!

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Canım, yaş geldiniz mi?
5: Rahmet. Ye, çoçin, ne maktış edin?
2: Ne maktım? Sağal günü özgertirdim halos.
5: Yani, hoşunuz vardı ki, Nina hala var ki. Uşak gırt uşağına uşak kapsan. O ismi cazba kapsan. Hay ne hay, uşu kempirişe maslahat bergen bu zekerek ha. G'ibatlash yaxshi ko'rasanlar u.
2: Yo'q, Mustaka. Odam degan sal zamon bilan hamnafas bo'lish kerak-da. Hayotga sal realni qarash kerak. O'zi sariq sochli ayollarni nima deyilishini bilasizmi?
5: Haligi nimaydan u yomg'ir tegdi qolib zanglab ketgan deysa kerak-da.
2: Blondinka, Mustaka, blondinka deyishadi. Meni masqaravazim.
5: A как же, спрашиваешь? Hey, menga qara, kiyimlaringdan boshqachami? Yana restoran, pestoranmi deyman, a?
2: Qayoqdan bildingiz?
5: Faqat ovqat qilmaganman, demagin jonim.
2: O'zim Mustakamdan. Juda ham o'tkir folbimsiz-da. To'g'ri, ovqat qilmadim.

keçe, hicranlar get olur keçe. Közün günde humar közlerin. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz. Hayalimde senin sözlerin. Bahar çağı solun keçe, hicranlar get olur keçe.

bir keleydi bağrını uyu. Yağmur yağar yollar işsiz, kete yapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Aras Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Adam daim kulüp yürüyüş gerek. Kulüp yürüyen adam kesel bulmaydı. Kulüp yürüyen adam mı kalbide gubar bulmaydı. Külgen adam mı tanı sıkat buladı. Ha? Bana biz uyda ihtirak edemiz. Bizi uyda cancel bulmaydı. Kendinize gitken ben. Eğer bir an coyun ağırsayam, ulup tursayam kulüp tur deyim ben. Ben kegen de oynayıp kutu aldım deyim ben. Bizi uyda cancel bulmaydı. Önce işten çarçap kesem, kendiniz eşik açadı. Takılatsam eşik açadı. Oynayıp durup. Kendin edersin. Yaşı geldiniz mi? Kayfiyatınız yaşı mı? Sım kez verin, kirin deyiz.
3: Benim kırmam, rahmat. O zerin yakışı mı? Ben hiç kim söylemedim.
2: Yok hiç kim söylemedi, kirin. Bolle kere de, adam geldi lo, adam geldi lo, adam geldi lo. Adam engelim alıp geldiniz, sen gece açık. Kalbim, rahmatsız, rahmatsız. Uyuda oturamayız, bana sen normal oturursa, bize buna oturmayız. Uyuda otursak, buna oturamayız. Avukat yiyemiz oyuna, kitap okuyemiz, televizör koyamız. Televizyon dedi, çetelde, samaliyot bir balabı yaptı, bizdeki parkı yok, oynayıp duruyoruz. Uyuda cancel bulmaydı. Kiçkinem yerkelenip yıkılıp kep kaladı. Hadi. Atam bana uydu. İşkelletimi yiyip koydu.
3: Bak gideyim ben. Oğlum çakırma. Kanı bak geçeyim. Sonra okul yapman. Nege sinin vurdun? Nege sinin vurdun? Nege onu işkelletim yap koydun? Mana sen gel. Mana sen gelsem. Vurman gada. Vurman gada. Yıkılı yaptı oyunu yaptı. Yıkılı adamı oynayanı korkan mısırlar? Ana bizdeki borsaların korasılar. Yen dakşatı uyuyken mimon kese. Oylayıp koruyun. Mimon tüyü gayet yanı keledim. Adaşık yok koladım. Park yok. İşte konrağı basılsa buldu. Bolla kutu yok olup kadın topilgen de. Hii çok çıkadı. Oh! Mimon geldi la! Mimon geldi la! Mimon geldi. Mimon hayran. Bolla bolayın münakasını kurmadın da. Onu sen böyle oylayıp koruyun. Degene erkek kaldı ya. Hatun oynayıp çıkıp kalsa ya. Gelin mimon. Şikayetsiz mimon. Kim gerek? Şerele kemle. Hazır. Kocayın çıkayım. Mimon geldi. Mimon hayran. Bu arı suyuge geldim. Cini konaya geldim diye.
4: Şikayetsiz mimon. Karı gelin mimon. Mimonamı uyge kırıp arzı halını aitip kayıt kötü yaptı. Uptum olmasa Müslümanla gülü taşıdı.
5: Hangi ama? Ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosu'da
2: Hangama Ustaları.
3: Maktabda hem yakşı okuyanmız. Bizi uşa Talisapetam Şopurkon'da joylaşken. Bizde Rus tülü dersiyem, Fransız tülü dersiyem, hamması Özbek tülü de oturaldı. Hamas düşünerli bulardı. Domlalarımız zor. Cüde bizden kıynamasıydı. Rus tülü dersi bozuyam domlamız şunu da kırıp Zdrastuyti bacalar. Bizem zdrastuyti domlo. Segodne ki dijur. Kito dijur demeydi ki dijur. Ki degeni Tocikçe'de, Özbekçe'de kim degeni, Rusça'da kito degeni de. Arlaşık etken bizde. Özbekçe, Tocikçe, Rusça, Fransız tülü dersiyem şuna oturardı. Bonjour metik. Bonjour metik. Oturinler bacalar. Ki dijur de koyadı uyan. Kete uğradı Fransızca diyem. Yindir Rusçanı yakşı okuyanmız. Madenedin üstüne kırdım. Birinci kurs oku yapmız. Domlamız hamamla bir tanışı yaptı. Nabat menge geldi. Stan dedi. Turdum. Atkuda dedi. Bukhara dedim. Kak zavut dedi. İmye dese tuşunu bilerdim. Utmagan bizde başkasını. Yanımda bir vadili kursdaşım vardı. Nima de yaptılar domlar? Nimanı soru yaptılar? Desem. Selede kanaka zavut var deyip soru yaptı dedi. Baktım unas. Hılap zavut dedim. Çoğu dedi. Hılap zavut desem. Vidyat suda dedi. Ya domlar rastan bitti hılap zavut var dedim. Vidyat suda dedi. Artist dedi. Dersten çıkar vardı. Şunu duramadım. Kim ayeti ben de Rusçanı örgemesem bu meydi dedim. Koşuydu korgan adamla Rusça gablaşık eti vurdum. Bir gün trelebi seketi yapman bir çetirlik adam. O ziyem appak. Nihayette appak. Fakat dişi. Çetirlik de. Halikinden indi sen kayırdan san deyip tanışmak için bulup soruştum. Sekin barıp. Vigide dedim. Sen yazdeyiz dedim. Ne? Vigide. Siz kayırdan kegensiniz demek için ben de. Sen yazdeyiz dedi. Ne? Vigide. Desem uyan beni düşündü. Te istedim. Da dedim. Gidetti üç hisse dedi. Madeniyat in üstünü Rusçasını bilmeyim ben. Ne mi değişi bilmeyi şart uzunca kıskartırdım o. Taş mıydı dedim. Desem o medisiz gün üstün. Ne madeniyat dedi. Peki madeniyat in üstünü okudum. Rusçanı zor örgendim. Akam Rusçanı bilmedi. Mas sottum. Hala gire korumak ne kan. Nikatları spalçki, nikatları bir spalçki dedi. Akam ne madeniyat yaptı dedi. Madem bunu ne madeniyat çöpü var bir kalede, bir kalede çöpü yok da yaptı. Desem kin düşündürdü. Bana bir çöpü boru, erkeği. Bana bir çöpü yok, urgokçısı. Bana bir çöpü yok, kişimiz sipariş, kişimiz samiz. Bir sipariş ki samka. O babu değil, damka. Hala bir yakın damka.
1: Hangama ustaları.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

Geç. Bir şair ikincisinden sorabdi. Hoş dostum, hazır nima bilan mashg'ulsiz? Hazır uzunmu hayatımdan hatıralı yazvam bende. Ha, hatıralı yazvasmı? Demek hali mandan 5000 qarz olgan joyizga yetib kelmadingizmi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bu bakla hatın. Ya dediler. Turduhan'a peyiz bulamayın dediler. Turduhan'a isimler. İlgeri şuna isimler koyuyor. Turduhan. Turmese balası. Bola turmayı kalsa tursun de tursun. Vay. Kız bola bulsa tursun. Ay. Oğul tuğulmasa oğul ay deyip koyuşken kızlığı. İrim kılışken. İrim kıbı mıydı? Bir cahaya barıp biz kışlağını kışlağını nereye kışlağdan otken izden ki nereye kışlağdan çapkı çıkken izleyip pas nereye kışlağ. Artısı bar gelemez yakka. Ben barıp ben de gada topmaz it kopmaz itam hayran kim geldi de hayran itam. Barıp kapımız. Oğlunun ismi Şahı Cahan. Kutada üç tane yok Şahı Cahan'da ismi koyup koyup. Kembekallarla patşası yeken o. Onda böyle bir de kul koy Allah rahmi kerim versin bundan sen. Uyudu kurukça yok bu mesela. Şahca haldık ben. Turdu halep edip bir koşu gayeti vereyim dediler. Turdu halep edip kanak koşu gayeti vereyim. Başım katıp durdu şey. Leyla adıken koşuna at indi. Leyla adıken cöylerini atlaşıp oynadı. Turdu halep edip at oraya oraya. Hüsam babalarımız dediler.

L A Y L A. Beşte harf. T U R D I H A N. Üçte harf ortakça değil. Turduhan'ın hanın aptal siz turdu kaladı. Turdu ne masi yaman turdu ne? Barvah turdu, hizmette şey turdu.

bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangama Ustaları.
3: Yine bir hakiki koşuk bu.
4: Hakiki koşuk?
3: Ya, ben o zaman koşuk eğitim ha. Ben de ki Rusça da.
4: Ben tercüme kılamam.
3: Kolejden geladı mı?
4: Oyağımdan hem geladı.
3: Ya, bir tercüme kıyam mısınız?
4: Ha, her gün tercüme kılamam.
3: Ha.
4: 10 minüt aldın, Rodina Mat diken şiirini tercüme kıldım.
3: Ha.
4: Vatan ona bop çıktı.
3: Ortadan hazır Rodina Mat diye işteylik bu masa. Ondan ki koşuk eğitimiz kan.
4: Пожалуйста.
3: Aha, kar.
5: Родина мат, ватан она.
4: Ozi shu sarlohasini qilganman.
3: Bo'lmasa men bir to'r qator muzikasiz aytay. Bu tarjima qilsin. Tarjima sizlarga ma'qul bo'lsa, undan keyin muzika qo'shamiz.
4: Tushunarli bo'ldi, bu kelishdi.
3: На горе гармон играет, во дворе петух поёт. Бабка юбку потеряла, дед нашел, не отдает. Кан.
4: Болды?
3: Кан.
6: Тогда гармон ойнайды, уйда хорос күйлайды.
3: Ва.
6: Холэн иштанын йоқаткан, патчан бекткан бермайды.
3: Назарымды сілеген мақул. Калым музыка. Сал тоғылды варас.
4: Хоп.
3: Кетті.

0: Radyosu'da.
1: Adviyeler Xonası.
2: Eng zo'r lofchi. Yapon hajviyotidan. Qadim zamonlarda Edo, Osaka va Kyoto shaharlarida 3 mashhur lofchi o'tgan ekan. Uchalasi qachon yig'ilsa, darrov bir-birlariga gap bermay lofga tushib ketishar ekan. Yaqinda men osmon bilan yerni ikki pallaga ajratib olib, birini burnimning o'ng katagiga, ikkinchisini chap katagiga tiqib qo'ydim. Keyin nima bo'ldi deng? Baribir burun kataklarim bo'm-bo'shligicha qolaverdi. Mana, xushtak chalishini eshitib turibsiz, der ekan biri. Ikkinchisi esa,
3: "A, bor yo'g'i shuginami? Men bo'lsam kecha yer"

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazir qo'shiqlar.